acısıyla, tatlısıyla mektuplarınız. Günaydınlar ve mutlu sabahlar, mutlu günler sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri ve çok değerli dostları. Acısıyla, tatlısıyla mektuplarınız, mektuplarımız programına hoş geldiniz efendim.

Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Teknik yapımda müzisyen arkadaşımız Rosen Grigorov'la birlikte çalışıyoruz. Ve bu programda her zaman olduğu gibi birbirinden güzel konuları ele alacağız. Ve tabii ki sizler için çok çok güzel türküler hazırladık. Bir saat boyunca huzurunuzda olacağız. Güzel bir türkü seçtik arkadaşımız Rosen'le birlikte. Hasan Rodoplu, günümüze, programımıza ve bizim şanımıza yakışan bir türkü seslendirecek. İçtim aşk pekmezini diyecek.

Güneşler, bugün ilginç bir konuyla programımızda huzurunuzda olacağız. Bizzat benim her zaman büyük ilgimi çekmiştir. Bulgaristan'ın 1878 kurtuluşunun hemen ardından diplomatik pasportu olmayan ve Bulgaristan'ın şanını yayan ilk sözüm ona diplomatlar kimlerdi biliyor musunuz? Sevgili dinleyiciler, bunlar Bulgar bahçıvanlarıydı. Bunlardan ilki 1715 ile 1720 civarında İstanbul'a bir gurbet yolculuğuna çıktı. 18. yüzyılın başlarında Lascaux'dan gençler gruplar halinde İstanbul'a giderek Yunan ve Türk bahçelerinde çalışmaya başladılar. Oradan mesleği öğrendiler ve memleketlerinde yeterli boş arazi olmadığı için Romanya, Moldova ve Sırbistan'da tarım yapmaya başladılar. Daha sonra faaliyetler alanlarını genişlettiler ve bazıları Arjantin ve Amerika'ya kadar uzandılar. Akademisyen Ivan Evstatyev Geshov bahçecilik konusunu detaylı bir şekilde ele aldı ve yurt dışına giden Bulgar bahçıvanlarının sayısı hakkında veriler topladı. Açıkladığı bilgilere göre 1888 yılında Kuzey Bulgaristan'dan yaklaşık 12 bin bahçıvan gurbetçi olarak yurt dışına gitti. Bahçecilik tarihinin ilk doğru rakamları 1888 yılına ait olup o dönemde sadece Veliko Tarnovo bölgesinden 9.556 gurbetçi bahçıvan yurt dışına çalışmaya gitti. Sevgili dinleyiciler, o zamanlar bugün menümüzde, soframızda, masamızda yer alan sebzelerin çoğu kabak, bezelye, bamya, patlıcan, havuç, biber ve domates olmak üzere Avrupa'da neredeyse bilinmiyordu. Patatesler fakirlerin yemeği, domatesler ise süs bitkisi olarak kabul ediliyordu. Zehirli oldukları düşünüldüğü için tadına bakılmıyor, aksine sadece yeşilleri yeniyordu. Bulgarlar ürünlerini Avrupa pazarlarına ihraç ettiklerinde tıpkı bazı insanların bugün Brüksel lahanası ve kuşkonmazı gördüğü gibi başlangıçta çekincelerle karşılandılar. Sırbistan'da yaşanan komik bir olay hafızalarda yer etti. Oraya giden Bulgar bahçıvanları yerel köylülere şaka yaparak patlıcanların fırında pişirildiğini, haşlandığını ve Arap yumurtası olarak adlandırıldığını söylerler. Bulgarlar o kadar azimli ve çalışkandı ki yurt dışında iyi para kazanmayı başardılar. Her çırak bahçecilik sanatını, özellikle de fide yetiştirme ve sulama tekniklerini iyice öğrendikten sonra başka bir kasabaya gidip yeni bir bahçe açtı. Böylece 15 ila 20 yıl boyunca Eflak'ta Bulgar bahçesi olmayan küçük bir kasaba kalmadı. Çek halkı için Bulgar bahçıvanı çalışkanlığın bir sembol haline geldi. Ve bu birçok sözde de ölümsüzleştirildi. Mesela bir Bulgar gibi çalışkan, bir Bulgar gibi çalışıyor veya bir Bulgar ve bir at dinlenme nedir bilmez denirdi. İlk Bulgar bahçıvan grubu 1901'de Amerika'ya gitti ve Bulgar Bahçıvan gazetesine göre 1930'a kadar ABD'de 221, Kanada'da 367, Arjantin'de 1000'den fazla, Uruguay'da bile 222 bahçıvan çalışıyordu. Uzak Avustralya'ya da gidenler oldu. 1928'de Avustralya'ya ayak bastılar ve en fazla bahçıvan da Adelaide'da 40 ila 50 kilometre uzaklıktaki Virginia

kasabasına yerleşti. Sevgili dinleyiciler, Bulgar bahçıvanları Macaristan'da da özel bir yer tutar. 1860'tan kalma Banat'taki Meduze kasabasındaki ilk kooperatife dair kanıtlar var. 1888'de yapılan bir araştırmanın ardından Geşuf resmi istatistiklere göre o dönemde 329 kooperatifte 5457 bahçıvanın Avusturya Macaristan'a gittiğini yazdı. Macaristan'daki Bulgar bahçeciliği üzerine araştırma yapan Macar araştırmacılar ise Bulgar bahçıvanların Macaristan'ın küçük ölçekli ve küçük sebze üretimini istikrarlı bir üretime dönüştürmede tartışmaz katkısı olduğunu vurgulamaktadır. Hatta sevgili dinleyiciler, Macaristan'da patlıcanı bir ürün olarak tanıtan Bulgar bahçıvancıları oldu. Ve değerli dinleyiciler, bizler Bulgar bahçıvancılarının Macaristan'daki izlerini takip etmeye, sürmeye devam edeceğiz birazdan.

0: Sevgili dinleyiciler, Krasimira Kutsarova, Macaristan'da doğup büyümesine rağmen geçmişten günümüze aktarılan bir gelenek sayesinde güçlü bir aidiyet duygusuyla Bulgaristan'a bağlı kaldı. Bu gelenek, Veliko Tarnovo'nun Polikraiçte köyünden yola çıkan, Orta ve Doğu Avrupa'da modern sebzeciliğin ve bahçıvanlığın temellerini atan Bulgar bahçıvanları ile başladı. Onların torunları her yaz bu yola atalarının toprakları olan Bulgaristan'ı ziyaret ederek akrabalarıyla buluşur ve köklerini yad ederler. Bulgaristan Radyosu'na konuşan Krasimira Kutsarova şunları belirtti.
1: Asam rodena tuk Budapeşte. И на мен в края на краищата това е родината ми, но за мен родина е също и България, защото не всяко
0: Ben burada, Budapeşte'de doğdum ve burası benim vatanım. Bulgaristan da vatanımdır. Çünkü her yaz büyük annelerimizi ve büyük babalarımızı ziyarete giderdik. Annemin anne ve babası Bulgaristan'daydı. Yaz geldiğinde ve Polikraiçte'deki festival başladığında Macaristan'da, Slovakya'da, Avusturya'da ya da dünyanın dört bir yanına dağılmış olan hepimiz bir araya geliyoruz. Tıpkı burada olduğu gibi bir araya geliyoruz, kardeşler gibi yaşıyoruz ve birbirimizi görebilme imkanına sahip olduğumuz için mutluyuz diye anlattı Krasimira Kutsarova. Değerli dinleyiciler, bu dayanışmanın ve nesiller boyu süren devamlılığın gücünü anlamak için Polikraiçte ve Draganovo'daki meşhur bahçıvan kolonisinin geçmişine bakmamız gerekir. Bu, gece gündüz süren emek, Bulgar çiftçinin haysiyeti ve halkımızı yabancı bir ülkede yaratıcılık yoluyla kendini kanıtlama ve refah elde etme yeteneğinin hikayesidir. Krasimira Kutsarova sözlerini şöyle sürdürdü.
1: На времето нашите дядовци и баби са тръгнали от село Поликраище и от околните села Драганово, Джулюница и така нататък.
0: Başlangıçta bizim dedelerimiz daha iyi bir yaşam için Poliçraiçte, Džulunica ve Draganovo köylerinden yola çıktılar. Başlangıçta biraz para biriktirip kendi topraklarını satın alabilmek için başkalarının bahçelerinde tarım işçisi olarak çalışmaya başladılar. Büyük babam da kardeşleriyle birlikte böyle yola çıktı. Bahçelerde çalıştılar, para biriktirdiler ve her biri kendine ait bir bahçe satın aldı. Daha sonra babam kendi bahçesi olan dedemin yanına geldi. Böylece büyük emekler, uykusuz geceler ve büyük bir dayanışma ile çarkı çevirdik diye anlattı Krasimira Kutsarova. Sevgili dinleyiciler, Macaristan devleti ve halkı yerel tarım için o dönemde pek bilinmeyen modern sulama ve tarım teknikleri yanı sıra eşsiz bir iş ahlakını beraberinde getiren bu çalışkan Bulgar göçmenlerini kabul etti ve hak ettikleri değeri verdi. Birlik ve beraberlikleri sayesinde bir zamanlar sebze borsasının bulunduğu Budapeşte'nin prestijli 9. bölgesinde kendi merkezlerini kurdular. Krasimira Kutsarova devamla şunları paylaştı.
1: Сплутена да общност сме успели да прогресираме в една чужда държава, която
0: Ne kadar sağlam birbirine kenetlenen bir topluluğuz. Bize bir yuva veren ve bizi kendilerinden biri olarak kabul eden yabancı bir ülkede ilerleme kaydetmeyi başardık. Çalışkan Bulgar vatandaşları olarak her zaman takdir gördük. Bu ülkede kendimizi hiçbir zaman yabancı hissetmedik. Çünkü burada domates, patlıcan, pırasa gibi sebze yetiştiriciliği

yaygınlaştırılmasında katkıda bulunduk. O dönemde Balkan ülkeleri için tipik olan bu sebzeler Macar mutfağında ve tarımında çok az biliniyor ya da hiç yetiştirilmiyordu diye belirtti. Sevgili dinleyiciler, Krasimira Kutsarova ile yaptığımız sohbet nesiller arasında asla kopmayacak canlı bir bağ olduğunu hissini uyandırdı. Tam da bu devamlılığı düşünürken bu metaforu gerçeğe dönüştüren canlı her yıl tekrarlanan bir geleneğe tanık olduk. Günümüzde her biri kendi mesleki alanında tartışmasız bir sosyal refah ve büyük başarıya sahip Macaristan'daki Bulgarlar köklerine dönmek için Budapeşte'deki Aziz Kiril ve Metodi Bulgar Kilisesi'nin avlusuna geliyorlar. Macaristan'daki Bulgar Özerk İdaresi her Mayıs ayında kilisenin avlusunda seçkin Bulgar sebze çeşitlerin fidelerini dağıtıyor. Gelenlerin pahalı, modern arabalarına henüz narin yeşil filizleri içeren kasetleri özenle yükleyip onları en değerli yükleriymiş gibi evlerine götürdüklerini izlemek son derece etkileyici oldu. Bu küçük filizlerin sadece gelecekteki bir sebze hasadı olmadığını anlıyorsunuz. Onlar kendilerinin bir sembolüdür. Bir zamanlar atalarının yabancı topraklara taşıyıp özenle diktiği narin fideler, kilise, okul, kültür merkezi ve dayanışma sayesinde derin ve sağlam kökler salmış, çiçek açmış ve Macaristan ile komşu ülkelerde bol hasat veren fidelerdir.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, bugün tarih sayfalarını karıştırarak ve Laskovets'ten yola çıkarak Bulgar bahçıvanlarının Romanya, Moldova, Sırbistan, Avusturya, Macaristan, Arjantin, Amerika, Avustralya diyerek hatta Çek Cumhuriyeti, o zaman Çekya ve Macaristan'a gittikleri, orada birçok kooperatif kurduklarını anlatmıştık. Ve bu konuyu zaman zaman bizler de Bulgaristan Radyosu programlarımızda yer veriyoruz bugün olduğu gibi. Doğal olarak yola çıkarak bahçıvanları, bahçeleri anlattık ve programımızın devamında sizler için seçtiğimiz ve yolumuzun bahçelerden geçtiği bir Demet türkümüz var. Hep beraber dinliyoruz.

Değerli dinleyiciler, acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programının sonuna geldik. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır, teknik yapımda arkadaşım...

Arkadaşımız Rosen Grigorov'la birlikte gününüzün güzel, gününüzün hayırlı ve mutlu olmasını diliyoruz. Diğer programlarda buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 18 Eylül 2026 tarihli yayınımızda önce haberleri ardından Vedat Ahmet'in sunduğu Cuma öğleden sonra programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. LPG'ye uygulanan özel tüketim vergisi kaldırılıyor. Yakıt için enflasyon çeki getiriliyor. Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Karadeniz'in güvenliği konusuna vurgu yapacak. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre Bulgaristan, Avrupa Birliği'nde gelir dağılımındaki eşitsizliğin en yüksek olduğu ülke. Kırcaali'de iki çiftlikte 311 sanal hayvan tespit edildi. Perperikon'da 3. ve 4. yüzyıldan kalma yeni bulgular ortaya çıktı. Şimdi haberlerin detayları. Gelirleri yoksulluk çizgisinin altında kalan ve sosyal destek kullanan 55 binden çok vatandaşa Ekim ayında bir defaya mahsus 50 avroluk enflasyon çeki sağlanacak. Başbakan yardımcısı Alexander Pulev'in açıkladığı gibi bunun için tahsis edilen toplam 30 milyon avroluk kaynaklarla kullanıcılara pahalı yakıtın tazminatı ödenecek. BTA haberinde belirtildiği üzere propan butan LPG özel tüketim vergisi 3 ay süreyle kaldırılacak. Pulev'in öne sürdüğü gibi 15 milyon avroya mal olan bu tedbir fiyat düşüşüne yol açarak hem vatandaşlar hem de sanayi için destek niteliği taşıyor. Şu an itibariyle benzin ve dizel için özel tüketim vergisi tedbirinin uygulanması öngörülmüyor. Şehirler arası ulaşım, öğrenci taşımacılığı ve acil yardıma destek sağlanacak. Tarım Bakanı Plamen Abrovski, çiftçilere litre başına 44 avro sent tutarında yakıt desteği kullandırılacak açıklamasında bulundu. Da yapacağı konuşmada Karadeniz'in güvenliği konusunu gündeme getireceğini belirtti. Şimdi bu mevzu bütün Avrupa'nın güvenliğiyle alakalı en önemli konulardan biridir. Aynı zamanda bir

artık çok büyük problemler yaşıyoruz. Tehditlerden başlayacak olursak son drone plajların sadece 40 kilometre uzağında düştü. Gemi seyri seferlerinde aksaklıklar yaşanıyor. Sigorta ajansları artık Karadeniz'de yüzen gemileri sigortalamak istemiyorlar. Bir gün limanlarımıza demir atacak biri kalmayabilir sözlerini kullandı Yotova. Cumhurbaşkanı 22 ile 28 Eylül günleri arasında New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yüksek düzeyli genel görüşmeler haftasına katılacak. Rusya'nın bundan 5 yıl önce işgal başlattığını söyleyen Yotova, şimdi daha büyük görev üzerimize düşüyor. O da ne pahasına olursa olsun savaşı durdurmaktır sözlerini kullandı. Başbakan Rumen Radev, 25 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde düzenlenen Ulusal Bakanlar Toplantısı'nda İçişleri Bakanlığı şeffaf ve adil seçimler sağlamalıdır açıklamasında bulundu. BNR muhabiri Nikolay Hristov'un aktardığı üzere kolluk kuvvetlerine tavizsiz olmaları ancak kanunlar çerçevesinde hareket etmeleri çağrısında bulunan Başbakan, İçişleri Bakanlığı siyasi sürecin bir tarafı olamaz. Başlıca görevi her Bulgaristan vatandaşının özgürce oy kullanabilmesini sağlamaktır dedi. Başbakan Radev özellikle okullar çevresinde uyuşturucunun yayılmasıyla mücadeleye de vurgu yaptı. Ayrıca sokaktaki polis memurlarının iyi görünmelerini ve İngilizce konuşmalarını beklediğini söyleyen Rumen Radev, başka ülkelere gittiğimde her zaman buna dikkat ederim ve size şunu söyleyebilirim ki gerçekten düzgün giyimli, disiplinli, operasyonel ve dil bilen polis memurlarının olduğu yerlerde suç oranı genellikle daha düşüktür sözlerinin altını çizdi. Gıda Güvenliği Kırcalı İl Müdürlüğü tarafından 311 tane sanal sığır saptandı. Momçalırat'a bağlı Momina Sıza köyünde iki çiftlikte yapılan inceleme sonucu kağıt üzerinde kayıtlı olan hayvanların orada bulunmadığı tespit edildi. BNR Kırcalı muhabiri Valya Apostolova'nın aktardığı bilgiye göre iki çiftlikte kağıt üzerinde 30 koyun ve 40 sığır yetiştiriliyor. Hayvanların gerçek sayısına ilişkin şüphe üzerine Veterinerlik Dairesi tarafından başlatılan incelemeye Ekonomik Polis ve Devlet Tarım Fonu da katıldı. Bir çiftlikte sadece 14, yerinde ise 129 sığır bulundu. Kayıtlı bulunan toplam 400 hayvandan 311'i yerinde bulunmadı. Gıda Güvenliği Kırcalı İl Müdürlüğü tarafından hayvanların kayıp olarak kayıtlara geçirileceği bilgisi verildi. Yerli veterinerlere göre hayvanlara ilişkin bilgi ve onların takip edilebilmesi özellikle bulaşıcı hastalıkların etkin kontrolü açısından kilit önem taşıyor ve her tutarsızlık hastalığın yayılması riskini getiriyor. Çiftlik sahiplerine idari cezanın uygulanacağı ve haksız sübvansiyon kullanımından dolayı Devlet Tarım Fonu tarafından önlemlerin alınacağı belirtildi. Perperikon'da çalışan arkeologlar yeni bir bulgu ortaya çıkardı. Roma döneminden yaşamış olan tanınmış kişilerin anıt mezarları ve imparator mühürlerinin ardından şimdi de antik kentte Roma lejyonerlerinin donatımına ait parçalar gün ışığına çıkarıldı. Bulunan parçaların Perperikon'un en parlak dönemini yaşadığı ve güçlü bir garnizon tarafından korunduğu milattan sonra 3. ve 4. yüzyıllardan kalma olduğu belirtildi. Hasta tipi bir mızrak ucu, bir kazma ve bir dolabra bulundu. Buluntulardan ikisine Perperikon çevresinde, üçüncüsüne ise şu anda ortaya çıkarılan bir yapının içinde rastlandı. Kazı işlerini yöneten Profesör Nikolay Ovçarov, BNR muhabiri Valya Apostolova'yı konuşurken şunları anlattı. Roma lejyoneri için en önemli alet söz konusu. Kılıçtan bile daha önemli olduğu söylenir. Roma lejyonerleri asker olmanın dışında inşaat ve mimarlık işlerini de yaptıkları, yollar açıp kamplar kurdukları için bir tarafı balta, diğer tarafı ise farklı modellerde kazma, keser veya burada gördüğümüz gibi çekiç şeklinde olan dolabra saha işleri için kullanılırdı diyen Profesör Ovçarov, dolabranın el aleti olmanın dışında silah olarak da kullanıldığını belirtti. Както е бил случаято 28 година от новата ера, едно въстание на галските гладиатори, което римляните трябвало да потушават. Örneğin, milattan sonra 20

8 yılında Romalılar Galyalı gladyatör ayaklanmasını bastırırken güçlü iş aracı olan dolabraların gladyatörlere karşı en etkili silah olduğu ortaya çıkmıştı. Sözlerini kullandı Ovçarov. Çok iyi korunmuş olan yeni bulguların Perperico'nun çözülmesine yeni detaylar katıyor. Arkeologların çalışmaları Ekim ayının başına kadar devam ediyor. Sınır polisi Kapitan Andreevo ve Lesovo sınır kapılarında Türkiye yönünde çıkış yapan tır trafiğinin yoğun olduğu bilgisini verdi. Ülkenin diğer tüm hudut kapıları ile geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Trafik polisi tarafından yapılan açıklamada son bir günde ülkede toplam 31 ciddi trafik kazasının meydana geldiğini, 34 kişinin yaralandığını belirtti. İtfaiye güvenliği ve sivil savunma ise son 24 saatte ülkede toplam 137 yangının söndürüldüğünü, doğrudan maddi hasara yol açan yangın sayısının 26 olduğunu, 11 yangının konutlarda, 1 yangının sanayide, 6 yangının taşıt araçlarında ve 1 yangının da ormanlık arazide meydana geldiğini belirtirdi. Hava durumu. Yarın sabah ülke genelinde en düşük hava sıcaklığı 11 ila 16.

Karadeniz'de güneşli hava hakim olacak. En yüksek hava sıcaklığı 24 ila 26 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 23-24 derece olacak. Dağlık yerlerde de güneşli hava görülecek. Batıda yer alan masiflerde öğle saatlerinde çok bulutlu hava ve kısa süreli yağışlar etkili olacak. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 22-2000 metrelerde 14 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.

Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor, günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha cuma öğleden sonra programını dinlemektesiniz ve ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Bugün de sizlerle inşallah güzel bir program yapmayı ümit ediyorum. Elimizden geldiğince çalışacağız. Faydalı olmasını da Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Zaman zaman değerlerimizle ilgili, ahlaki özelliklerle ilgili, olumlu veya olumsuz ahlaki durumlarla ilgili programlar yapıyoruz değerli dinleyiciler. Çünkü işin özü ahlaktır. İnsanın özü ahlakında görülür. Biz ne kadar da kalbim temiz, işte ben çok iyi bir insanım, çok dindar birisiyim vesaire desek de bizim esas miyarımız veya bizim kalitemizi gösteren karatımız ahlaki davranışlarımızdadır. Orada gizlidir. Ahlakımız, ahlaki tutumlarımız bizim kaç para ettiğimizi gösteren özelliklerimizdir. Onun için zaman zaman bu hususlara değiniyoruz ki dinimiz de, İslam dini de bu konulara son derece önem veren bir dindir. Hani Peygamber Efendimiz, ben güzel ahlakı, güzel ahlaki değerleri tamamlamak üzere gönderildim diyerek bizlere bunun ne kadar önemli olduğunu açıklamıştır. Yani Peygamber Efendimizin gönderiliş amacı ahlaki değerleri tamamlamak. Dolayısıyla bizim gibi Hazreti Muhammed Mustafa'ya ümmet olma iddiasında olanlar da elimizden geldiğince Peygamber Efendimizin yolundan yürümeliyiz. Onu numune-i imtisal, eski tabirle, örnek olarak görmeliyiz. Kendisine benzemeye çalışmalıyız ki bizler de onun bulunmuş olduğu yüksek mertebeden birazcık olsun nasibimize düşeni alalım. Bizler de o yüksek mertebeden, o yüksek mertebenin güzelliklerinden birazcık olsun istifade edelim. Bu sebeple değerli dinleyiciler, bugünkü programımızda insanı yakıp bitiren bir hastalığı, haset konusunu, kıskançlık konusunu veya çekememezlik konusunu ele alacağız. Çünkü tarih boyunca insan genellikle ne çektiyse bu hastalıktan, bu manevi, bu ruhi hastalıktan çekmiştir. Onun için bu konuyu biraz İslami bakış açısıyla irdelemeye çalışacağız.

Kıymetli dinleyiciler, İslami bir kavram olan haset konusunu ele alıyoruz. İslami bir kavram dediğimizde de pek tabii ki Kur'ani boyutuyla, nebevi boyutuyla, yani Peygamber Efendimizin bizlere mirası açısından, yani sünneti açısından konuyu ele almaya çalışacağız. Ancak haset konusu bir ahlak problemidir. Aynı zamanda bazı ilim adamlarına göre, özellikle İslami camiada, İslam dünyasındaki ilim adamlarına göre, ama sadece İslam dünyasında değil, birçok psikologlara göre de aynı zamanda psikolojik bir problemdir. O yüzden farklı açılardan konuya değinmeye çalışacağız. Haset Arapça bir kelime. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Haset aslında Türkçe'ye kıskançlık ve çekememezlik olarak çevriliyor. Yani birisini kıskanmak, bir şeyi kıskanmak. Hani böyle cimrilik anlamında değil de birisinde var olan bir şeyi kıskanmak anlamında. Yani sizin elinizdekini değil. Ha, bu haset zaman zaman cimrilikle de etkileşim içerisinde olabilir. O ayrı bir konu.

çekememezlik. Yani daha doğrusu belki de yani kıskançlıktan ziyade bizim daha iyi anlayabileceğimiz çekememezlik. Birisinde var olan bir şeyden dolayı o insanı çekememek. İşte kavram olarak da yani bir terim olarak ıstılahi anlamda ise birinin sahip olduğu nimetin zevalini arzulamaktır. Birinin sahip olduğu nimetin gitmesini istemektir. Yani o nimetin onda olmamasını istemektir. Bakın kendimize istemiyoruz. Karşımızdaki bir insan var. Onun elinde bir nimet var. Diyelim ki zeki bir insan veya akıllı bir insan veya ilim sahibi bir insan veya mal sahibi bir insan. Böyle bir insanın elindeki o malın, o zekanın, o ilmin, bilginin kendimizde olmasını istemiyoruz da ondan gitmesini istiyoruz. Ha biz onun kendimizde olmasını da isteriz ama öncelikli hedefimiz, öncelikli arzumuz onun elinden gitmesidir. Yani o nimetin ondan gitmesidir. Veya komşumuzda bir tavuk var. Biz komşumuzdaki o tavuğu demiyoruz ki bende de bir tavuk olsun, onda da bir tavuk olsun. Onun tavuğu ölsün, onun tavuğu yok olsun. Yani öyle bir şeyden söz ediyoruz. Hani meşhur hikayedir. Adamın birisine sormuşlar. Sana daha doğrusu teklif etmişler. Demişler ki sana öyle bir şey vereceğiz ki komşuna onun iki katını vereceğiz. Sen bizden öyle bir şey iste ki ama bil ki aynı zamanda komşuna onu iki katını vereceğiz. Sen bizden 1000 euro istersen komşuna sana 1000 vereceğiz ama komşuna 2000 vereceğiz. Sen bizden 1 kilo altın istersen komşuna 2 kilo altın vereceğiz. Sana da 1 kilo vereceğiz. Sana da vereceğiz. O zaman adam ne der? Benim bir gözümü çıkarın der. Düşünebiliyor musunuz? Benim bir gözümü çıkarın. Niye? Çünkü o zaman komşumun 2 gözünü çıkaracaksınız. Yani haset öyle bir şey. Bu çekememezlik, bu kıskançlık işte böyle bir patolojik duruma dönüşebiliyor. Ve bunu da hiç de aşırı bir şey olarak görmemek lazım değerli dinleyiciler. Hani ya bu kadar da olmaz oluyor. Tarih boyunca insanlara baktığımızda biz bunun hakikaten olduğunu görüyoruz. Şimdi böyle bir tanımlamayı yaptıktan sonra yani haset kavramının, çekememezliğin birinin sahip olduğu bir nimetin elinden gitmesini istemek şeklinde tanımladıktan sonra bunun İslami kaynaklarda nasıl değerlendirildiğini görmemiz gerekiyor. Öncelikle şunu belirtelim ki genel bir bakış açısıyla bakıldığında İslam ahlak kaynakları hasedi, çekememezliği kötülüğün başlıca sebepleri arasında görmektedir. Yani haset kötülüğün başlıca sebepleri arasında görülmektedir. Aynı zamanda bir tür ruh hastalığı olarak kabul edilmektedir. Çünkü bu insanın tabiatındaki bencilliği, egoizmi ortaya koymaktadır. İnsanın tabiatında bu vardır. Ve bu bencillik eğiliminden dolayı başkalarının kendisinden fazla bir şeye sahip olması, kendisinden üstün bir durumda olması kendisini rahatsız etmektedir. Buna tahammül edememektedir. Bu da onu bir takım olumsuz düşüncelere, olumsuz duygulara sevk etmektedir. Hatta bunalıma sokmaktadır. İslam ahlakçıları konuyu bu şekilde ele almaktadır. Aynı şekilde bunun devamında da eğer söylemek gerekirse daha şimdiden Kur'an-ı Kerim

bizlere hasetçinin şerrinden Cenab-ı Allah'a sığınmayı emretmektedir. Bu da hasedin ne kadar kötü bir şey olduğunu, kötü bir duygu olduğunu, kötü bir ahlaki özellik olduğunu, yıkıcı, yakıcı bir ahlaki özellik olduğunu bizlere açıkça bildirmektedir. Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen, Abdullah İbni Mes'ud'un Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle demektedir Peygamber Efendimiz. Bütün hastalıkların, bütün hataların, manevi hastalıkların, bütün hataların, bütün günahların aslı üçtür. Birincisi kibirdir diyor Peygamber Efendimiz. İkincisi hırstır. Üçüncüsü de hasettir. Kibir diyor Peygamber Efendimiz. İblisi Allah Teala emretmesine rağmen, secde etmesine rağmen Hazreti Adem'e secde ettirmeyen duygudur kibir. Büyüklük. Büyüklük taslamak. Ben senden üstünüm dedi şeytan. Ve Hazreti Adem'e secde etmedi. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'a isyan etti. Çünkü secde etmesini isteyen Cenab-ı Allah'tı. İkincisi hırs diyor Peygamber Efendimiz. Hırs da yani bir şeyi çok arzu etmek, aşırı istemek, aşırı arzu etmek. Bu da Hazreti Adem'e cennette yasak olan, ağaca dokunmasıyla, yasak olan meyveden yemesiyle cennetten çıkarılmasına sebep oldu. Yeryüzüne inmesine sebep oldu. Hırs. Hırsına kapıldı Hazreti Adem ve ondan sonra yani yenildi. Yenildiği için de cennetten çıkarıldı. Üçüncüsü ise haset. Yani bütün hataların temelinde aslında bunlar var diyor Peygamber Efendimiz. Yani üçüncüsü de hasetçiliktir. Hasettir. Kıskançlıktır. Bu da yeryüzündeki ilk cinayetin işlemesine sebep oldu. Hatırlayın Kabil'le Habil'in olayını. Kabil kardeşi Habil'i, ikiz eşi yani kardeşi Habil'i kıskandığı için ekizi değil de kardeşi. Kardeşi Habil'i kıskandığı için tuttu sonunda o kadar ileri gitti ki kardeşini öldürdü. Ve yeryüzünde bütün katliamların, bütün ölümlerin, öldürmelerin, katil olaylarının ilk müsebbibi olmuş oldu. Bakın bu kadar kötü bir davranışa sevk etti haset insanı. İşte onun için haset İslam ahlakçıları tarafından çok geniş bir şekilde değerlendirilmiş ve sebepleri, sonuçları da ortaya konarak bununla mücadele edilmesi gerektiği, insanın huzurlu bir hayat sürebilmesi için, kendisini yakıp bitirmemesi için, yıkmaması için, yakıp yıkıp bitirmemesi için bu hastalığı tedavi etmesi gerektiği yönünde çok ciddi çalışmaları olmuştur.

Değerli dinleyiciler, haset konusuna İslami perspektiften bakıyoruz. Bir ahlak konusu, bir insanlık problemi olan haset konusu Kur'an-ı Kerim'de nasıl ele alınıyor? Peygamber Efendimiz konuya nasıl yaklaşıyor? Bu hususta birkaç noktaya değineceğiz. Özellikle başta da ifade ettiğimiz gibi tekrar vurgulamak gerekiyor. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in kısa surelerinden birisinde bizlere bir emirde bulunuyor, emrediyor ve diyor ki Cenab-ı Allah, sabahın Rabbine sığınırım. Peygamber Efendimiz'e diyor ki, de ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sabahın Rabbine sığınırım. Bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden Rabbime sığınırım de diyor. Burada hasidin ize hased ifadesi geçiyor. Yani hepimizin bildiği kul eûzu bi rabbil felak. Yani Felak suresi. Felak geceyi gündüzden ayıran, o yaran bir anlamda, sabaha çıkarma olayını ifade ediyor. Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e birkaç olumsuz şeyden kendisine sığınmasını emrediyor. Bunların arasında da kıskançlıkla ilgili bir nokta var. Hasetlikle ilgili bir nokta var. Bir de haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden, haset eden kişinin şerrinden Allah'a sığın diyor. Ve Peygamber Efendimiz de bize bir sünnet olarak sabah akşam her zaman

Felak suresini okumayı hediye ediyor. Sadece Felak değil tabii, bir de Nas, bunlar muavvizeteyn, sığınmaz sureleri. Onun için insan her sıkıntılı anında, her problemle karşılaştığında, hatta karşılaşmadığında, manevi bir takım olumsuz duygular yaşadığında her zaman bu sureleri okumalıdır. Yani insan hani bazen gidiliyor işte hocaya okunmaya, bunları okursak hiç hocaya okunmaya vesaire ihtiyaç duyulmayacak. Sabah akşam ve dilimiz döndüğünce kul eûzu bi rabbil felak ve nas'ı okumaya gayret edelim. Çünkü Cenab-ı Allah bunu Peygamber Efendimiz'e emrediyor. Yani bizim bazı hastalıklarımızı bilemiyoruz neden olduğunu. Yani bu bir olumsuz bir enerji birikmesi oluyor. Bu da bazen kötü bir bakıştan olabilir, kötü bir duygunun bize yansımasından olabilir. Başka bir kötülük gördüğümüz veya görmediğimiz bir takım kötülükler olabilir. Bu bizim için son derece önemli bir ayet-i kerime. Ama bununla birlikte Cenab-ı Allah Bakara suresinde, değerli dinleyiciler, Bakara suresinin 109. ayetinde de hasetçilerden bahsediyor. Ancak bu defa doğrudan inançla ilgili, hasetin ne kadar derin boyutunun olabileceğini, ne kadar tehlikeli sulara girebileceğini bizlere ifade ediyor. Ayet-i kerimede Cenab-ı Allah diyor ki, ehli kitaptan çoğu, yani Yahudi, Hristiyan ve Sabiler'den çoğu, buradaki ifade ehli kitap ifadesi, yani Cenab-ı Allah kendilerine kitap göndermiş ama belli bir zaman sonra o kitapları tahrif etmişler. Buna da rağmen o kitaplardaki bazı hakikatlere uyan kişilerin çoğu diyor Cenab-ı Allah, hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra sırf içlerindeki haset duygusundan ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine de siz Allah hükmünü ortaya koyuncaya kadar affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Bütün ayeti okudum. Bu ayeti kerimede aslında Cenab-ı Allah, yani Bakara suresinde şeyi anlatıyor. Peygamber Efendimizin İslam'ı tebliğ etmesini, Peygamber Efendimizin nübüvvetini ve ona karşı konulan tepkileri. Tabii farklı kişiler farklı sebeplerle Peygamber Efendimiz'e karşı geldiler. Bazıları Peygamber Efendimiz'in söylediğin doğru olduğunu bilmekle beraber maddi çıkarlarından dolayı kabul etmediler. Bazıları bir takım özel sebeplerden dolayı kabul etmediler. Bazılarının kalpleri mühürlü, kabul etmedi. Bazıları da işte ehli kitaptan bazıları diyor. Bütün hepsini değil, bazıları hakikat kendilerine açık olmasına rağmen, açıkça beyan edilmesine rağmen ki Yahudiler de Hristiyanlar da o dönemde Peygamber Efendimiz geldiğinde bir peygamber bekliyorlardı ve onun Hazreti Muhammed'in taşıdığı özelliklere sahip olduğunu görüyorlardı. Ama içlerindeki haset, yani bu özellikle Yahudilerde bu son peygamber bizden olacak düşüncesi vardı. Bu bizden olması gerekiyor. Yahudilerden olması, onun için Peygamber Efendimiz'e hasetten dolayı kabul etmediler. Bir, kabul etmemekle birlikte Peygamber Efendimiz'in etrafındaki insanları da dinden vazgeçirmeye çalıştılar. Görebiliyor musunuz? Haset nasıl bir şeye sevk ediyor insanı? Yani hakikati gizlemeye, hakikati reddetmeye sebep oluyor. Hakikati reddetmekten de öte, hakikatin başkalarına ulaşmasına da mani olmaya, engel olmaya sevk ediyor. Bu hasedin ne kadar büyük bir sorun olduğunu, ne kadar büyük bir sorun olduğunu bizlere gösteriyor.

Allah'ı inkar etmek anlamına geliyor. Bakın çok dikkat edin. Sufiler hasedi Allah Teala'yı inkar etmek şeklinde yorumluyorlar bazı sufiler. Niye? Çünkü Cenab-ı Allah bir taksimde bulunmuş, bir şey vermiş insanlara, paylaştırmış bir şeyleri. Hasetçi bundan razı olmuyor. Allah'ın taksimine karşı geliyor. Yani Cenab-ı Allah'ın taksim etme gücünü, taksim etme hükmünü sorguluyor. Dolayısıyla bir isyana düşüyor, bir inanç zayıflığı olduğunu gösteriyor diyor sufiler. Biz bunu az önceki ayette de benzer bir durumu, tabii farklı bir açıdan görüyoruz. Yani hakikattir, evet bu doğrudur, Hazreti Muhammed hiç yalan söylememiştir demelerine rağmen, o çok güvenilir bir insandır demelerine rağmen ve söylediklerinde bir çelişki bulamamalarına rağmen, söyledikleri kendilerini mest ettiği halde, yani kabul ettikleri halde bunu ikrar edemiyorlar, itiraf edemiyorlar ve hasetlerinden dolayı inkar ediyorlar. İnkar etmekle kalmayıp başkalarını da o hakikate erişmesinler diye engel oluyorlar. İşte haset böyle sorunlu ahlaki bir problem olarak, yani insanın dünyasını da ahiretini de perişan eden bir sorun olarak karşımıza çıkıyor Kur'ani perspektiften baktığımızda. Peygamber Efendimiz nasıl bakıyor olaya? Peygamber Efendimizin olaya bakışı ise bir taraftan olumsuz bir bakış açısı var. Bir de farklı bir bakış açısı da olumlu bir bakış açısı. Ama bunların ne olduğunu biraz sonra açıklayacağız.

Kıymetli dinleyiciler, Peygamber Efendimiz haset olayına bir taraftan bakınca olumsuz bir yaklaşım sergiliyor. Bir taraftan bakınca da bu ama istisnadır, olumlu bir yaklaşımla olayı değerlendiriyor.

olumlu yaklaşım bizi çok ümitlendirmesin. Hasetçileri, haset duygusu içinde olan insanları çok umutlandırmasın bizi. Çünkü o farklı bir olay. Onu da açıklayacağız. Veya şöyle diyelim, oradan başlayalım. Aslında haset Peygamber Efendimizin sünnetini incelediğimizde, hadislerini incelediğimizde haset tamamen olumsuz bir olay. Olumsuz bir duygunun tetiklediği bir takım davranışlar haset. Yani olumsuz duygu. Ancak olumlu bir tarafı var. Buna da aslında bunu da biz Türkçemizde gerek Arapçada gerekse Türkçemizde farklı bir kelimeyle ifade ediyoruz. Kur'an'daki Peygamber Efendimizin hadislerinde haset olarak geçse de bu Türkçe'de imrenmek diyoruz veya gıpta diyoruz ya da hayırda rekabet olarak gördüğümüz bir olumlu yaklaşım var hasede. Bunu da Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde, hatta iki farklı rivayetler var. İki hadis-i şerifini özellikle paylaşacağım. Diyor ki Peygamber Efendimiz, yalnız şu iki kişiye gıpta edilmelidir. Yani yalnız şu iki kişiye haset edilmelidir. İfade bu. Biz bunu gıpta diye anlıyoruz. Yalnız şu iki kişiye imrenilmelidir diye anlıyoruz. Kimmiş bu iki kişi? Birisi Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse. Allah kendisine mal vermiş ve Allah yolunda harcıyor. İkincisi de Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimsedir. Burada aslında farklı hadislerin aynı şekilde aynı yerde değerlendirilmesini görüyoruz. Yani ilim, bir mal sahibi, iki ilim sahibi ve bunlara sahip olan kişi eğer Allah yolunda malını harcarsa, ilmiyle de doğru bir şekilde hükmederse, doğru kararlar alırsa ve ilmini başkalarıyla paylaşırsa, başkalarına öğretirse bu kişilere haset edilebilir. Bunları çekemeyebilirsiniz. Ama bu olumlu anlamda imrenebilirsiniz. Keşke bu bende de olsa, ben de bunu yapabilsem anlamında. Başka türlü hasedin, çekememezliğin her türlüsü yasaklanmıştır. Çünkü Peygamber Efendimizin ifadesiyle haset bir kulun kalbinde imanla bir araya gelemez. Dikkat edin. Bir kulun kalbinde imanla haset bir arada bulunmaz diyor Peygamber Efendimiz. Biz eğer iman sahibi isek kalbimizde hasede yer kalmamış demektir. Eğer kalbimizde haset varsa imanımızda sorun var demektir. Az önce ifade ettik, sufiler bu açıdan olaya baktıklarında hasedi bir imani problem, inkar problemi olarak görmektedirler. Diğer bir husus, Peygamber Efendimizin dilinden diyor ki haset ateşin odunu yakıp yediği gibi insanın iyiliklerini yakıp yer. Odunu ateşe atarsanız ne olur? Yanar, kül olur. Bir şey kalmaz. Biraz ısınırsınız, ondan sonra bir şey kalmaz. Haset de ancak sizi evet ısıtır biraz, böyle hırslandırır, sizi böyle içinizi kabartır, kaynatır ama hiçbir şey kazanmazsınız bundan. Sadece kaybedersiniz, iyiliklerinizi yok eder ve iç dünyanızı karartır, hayatınızı huzursuzlaştırır, ahiretinizi berbat eder. Onun için Müslüman haset duygusundan olabildiğince kaçmalı. Aynı zamanda hasetçinin bazı olumsuz davranışlarından ve olumsuz duygularından ve ortaya attığı negatif enerjiden de olabildiğince uzak durmalıdır. Peygamber Efendimiz diğer bir hadis-i şeriflerinde ise diyor ki

0: Dedikodularının peşine düşmeyin. Kusur araştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin, kin gütmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bakın burada kardeş olmak için bazı hususları bizlere Peygamber Efendimiz hatırlatıyor ve bunlar arasında haset etmemek de var. Biz eğer haset edersek kardeşliğimiz de zedelenir. Kardeşliğimiz zedelendiğinde bizim gücümüz gider, toplumumuz zayıflar. Onun için bizler Peygamber Efendimizin bu uyarılarını dikkate alalım ki hem hayatımızda huzur olsun, hem olumlu bir enerji saçalım etrafa, hem de Cenab-ı Allah hayatımıza da bereket versin, ömrümüze de bereket versin. Bunu söylerken bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum değerli dinleyiciler. Meşhur Esma'i diye bir büyüğümüz var, İslam büyüğü var, Esma'i. O bir olay naklediyor. 120 yaşına gelmiş bir bedeviyi görürler ve kendisine sorarlar. 120 yaşında bir bedevi, çölde yaşayan bir insan. Derler ki sen bu yaşa kadar nasıl geldin? Yani 120 yaşına kadar bu dünyada nasıl kaldın? O da der ki ben haset etmeyi bir tarafa bıraktım. Yani çekememezlik duygusunu içimden sildim, çıkardım. Onun için bu yaşa kadar kaldım. Haset etmezseniz emin olun uzun yaşarsınız. Tabii takdir Allah'ın ama haset insanı rahat bırakmaz. Rahat bırakmayan insan telaşlı olur. Telaşlı olan insan stresli olur. Stresli olan insan da hasta olur. Bunun tersini yaptığımızda haset etmezseniz hiç kimsenin etlisine sütlüsüne çekememezlik ten dolayı karışmazsanız o zaman huzurlu olursunuz. Huzurlu olduğunuzda stres yaşamazsınız. Mutlu olursunuz. Mutlu olduğunuzda mutluluk saçarsınız. Aynı zamanda da Cenab-ı Allah sizlere uzun bir ömür takdir eder.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Değerli dinleyiciler, haset konusunu İslami bakış açısıyla ele almaya çalışıyoruz. Bu sebeple Kur'an ve sünnet boyutuna kısaca değinmeye çalıştık. Şimdi birazcık da çok geniş bir konu olan ahlaki ve psikolojik boyutuna olayın değinelim. Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor. Ahlak, İslam ahlakçıları ve İslam ruhiyatı yani psikolojisiyle ilgilenenler haset konusunu her zaman geniş bir şekilde ele almışlardır. Şimdiye kadar saymış olduğumuz hususları da göz önünde bulunduran İslam ahlakçıları, İslam ruhiyatçıları, mutasavvıflar ve bunların başında işte Maverdi, Muhasibi, İmam Gazali, Ebu Bekir Errazi gibi ilim adamları, Ragıp el-İsfahani gibi çok yönlü bir ilim adamı, hasedi genellikle mesleki, iktisadi, yani ekonomik, ilmi, siyasi, sosyal ve medeni ilişkiler bulunan insanlarda baş gösterdiğini, yani bu tür ilişkiler içerisinde olan insanların bu duyguları yaşadığını belirtmişlerdir. Yani bir insan kapalı yaşarsa onda böyle bir şey bulamazsınız. Haset olmaz. Kapalıdır, tek başınadır. Ama bir meslek icra ediyorsa, bir ilim sahibi ise, yani meslekte arkadaşını çekemez. İlimle ilgili bir meslektaşını yine veya bir alimi çekemez. Siyasi ortamda haset çoktur. Yine iktisadi ortamda, yani paranın döndüğü yerlerde, sosyal ilişkilerde, medeni ilişkilerde, bazen işte yakın akrabalar arasında bile bunun

0: Biz bunu görüyoruz. Bütün bunları göz önünde bulunduran İslam alimleri ayet ve hadislere de dayanarak olayı psikolojik ve sosyal boyutlarıyla incelemişler. Bunların zararlarını göz önüne alarak bazı olumsuz yönlerini ön plana da çıkararak hasetin haram bir duygu olduğunu, yani haram olduğunu, haset etmenin haram olduğunu ifade etmişlerdir. Yani bunun temelinde bir duygu vardır fakat haset davranışa dönüşmektedir. Bunun etkileri vardır. Onun için İslam alimleri farklı zamanlarda farklı şekillerde haset duygusunu ve onun doğurduğu sorunları dile getirmişlerdir. Bunların sebepleri arasında özellikle Ebu Bekir Er-Razi ve Gazali düşmanlık ve kin görmektedir. Yani temel sebebi düşmanlık ve kindir hasetin. Aynı zamanda üstünlük duygusu, kibir, böbürlenme ve kendini beğenme. İstenen şeylerin insanda olmaması veya elinden çıkmasından korku duyması, yani mahrum kalacağından korku duyması, makam ve mevki tutkusu gibi sorunlar temelinde vardır hasedin. Aynı zamanda haset bazen bu tür sorunları da tetiklemektedir. Ve İslam alimleri şunu der: hasedi tamamen yok etmek mümkün değil. Hasedi tamamen, herkesten tamamen hasedi yok edemezsiniz. Fakat kişi aklı ve dininin emirlerine uyarak bu duyguyu, haset duygusunu belirli ölçüde kontrol edebilir. Onun etkilerini, zararlarını azaltabilir. İşte bunun için yapması gereken de yine Ebu Bekir Er-Razi, ki kendisi hem bir doktordur hem de bir felsefecidir. Bunun temelinde bir, yani hasedi yok etmek için bir, ilim gerekiyor. Yani hasedin ne olduğunu, sebeplerin ne olduğunu ve dünyevi ve uhrevi zararların ne olduğunu anlamak gerekiyor. İkincisi de amel boyutu var. Bu da haset duygusunun tersine davranışlarda bulunmak gerektiğini ve iyilikler yaparak kıskançlık ve çekememezliğin önüne geçilmesini ifade etmektedir. Evet, haset tamamen yok edilemez ama çalışarak, çabalayarak insan kendisini ona karşı immünize edebilir, yani bir bağışıklık kazanabilir. Yeter ki insan bilinçli bir şekilde hareket etsin ve nefsini terbiye etme yönünde gayret etsin ve elinden geldiğince de güzel davranışlarda bulunmaya çabalasın. Bugünlük bu kadar değerli dostlar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.
1: Слушахте едночасовото предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 18 Eylül 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri, ardından günün getirdikleri programını ve devamında Vedat Ahmet'in sunduğu Cuma Öğleden Sonra programının bir bölümünün tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. LPG'ye uygulanan özel tüketim vergisi kaldırılıyor. Yakıt için enflasyon çeki getiriliyor. Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Karadeniz'in güvenliği konusuna vurgu yapacak. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre Bulgaristan, Avrupa Birliği'nde gelir dağılımındaki eşitsizliğin en yüksek olduğu ülke. Kırcaali'de iki çiftlikte 311 sanal hayvan tespit edildi. Perperikon'da 3. ve 4. yüzyıldan kalma yeni bulgular ortaya çıktı. Şimdi haberlerin detayları. Gelirleri yoksulluk çizgisinin altında kalan ve sosyal destek kullanan 55 binden çok vatandaşa Ekim ayında bir defaya mahsus 50 avroluk enflasyon çeki sağlanacak. Başbakan yardımcısı Alexander Pulev'in açıkladığı gibi bunun için tahsis edilen toplam 30 milyon avroluk kaynaklarla kullanıcılara pahalı yakıtın tazminatı ödenecek. BTA haberinde belirtildiği üzere propan butan LPG özel tüketim vergisi 3 ay süreyle kaldırılacak. Pulev'in öne sürdüğü gibi 15 milyon avroya mal olan bu tedbir fiyat düşüşüne yol açarak hem vatandaşlar hem de sanayi için destek niteliği taşıyor. Şu an itibariyle benzin ve dizel için özel tüketim vergisi tedbirinin uygulanması öngörülmüyor. Şehirler arası ulaşım, öğrenci taşımacılığı ve acil yardıma destek sağlanacak. Tarım Bakanı Plamen Abrovski çiftçilere litre başına

44 avro sent tutarında yakıt desteği kullandırılacak açıklamasında bulundu. Da yapacağı konuşmada Karadeniz'in güvenliği konusunu gündeme getireceğini belirtti. Şimdi bu mevzu bütün Avrupa'nın güvenliği ile alakalı en önemli konulardan biridir. Aynı zamanda biz artık çok büyük problemler yaşıyoruz. Tehditlerden başlayacak olursak son drone plajların sadece 40 kilometre uzağında düştü. Gemi seyri seferlerinde aksaklıklar yaşanıyor. Sigorta ajansları artık Karadeniz'de yüzen gemileri sigortalamak istemiyorlar. Bir gün limanlarımıza demir atacak biri kalmayabilir sözlerini kullandı Yotova. Cumhurbaşkanı 22 ile 28 Eylül günleri arasında New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yüksek düzeyli genel görüşmeler haftasına katılacak. Rusya'nın bundan 5 yıl önce işgal başlattığını söyleyen Yotova, şimdi daha büyük görev üzerimize düşüyor. O da ne pahasına olursa olsun savaşı durdurmaktır sözlerini kullandı. Gıda Güvenliği Kırcalı İl Müdürlüğü tarafından 311 tane sanal sığır saptandı. Momçalırat'a bağlı Momina Sazak köyünde iki çiftlikte yapılan inceleme sonucu kağıt üzerinde kayıtlı olan hayvanların orada bulunmadığı tespit edildi. Benere Kırcalı muhabiri Vali Apostolova'nın aktardığı bilgiye göre iki çiftlikte kağıt üzerinde 30

0: koyun ve 40 sığır yetiştiriliyor. Hayvanların gerçek sayısına ilişkin şüphe üzerine veterinerlik dairesi tarafından başlatılan incelemeye ekonomik polis ve devlet tarım fonu da katıldı. Bir çiftlikte sadece 14, yerinde ise 129 sığır bulundu. Kayıtlı bulunan toplam 400 hayvandan 311'i yerinde bulunmadı. Gıda Güvenliği Kırcalı İl Müdürlüğü tarafından hayvanların kayıp olarak kayıtlara geçirileceği bilgisi verildi. Yerli veterinerlere göre hayvanlara ilişkin bilgi ve onların takip edilebilmesi özellikle bulaşıcı hastalıkların etkin kontrolü açısından kilit önem taşıyor ve her tutarsızlık hastalığın yayılması riskini getiriyor. Çiftlik sahiplerine idari cezanın uygulanacağı ve haksız sübvansiyon kullanımından dolayı Devlet Tarım Fonu tarafından önlemlerin alınacağı belirtildi. Perperikon'da çalışan arkeologlar yeni bir bulgu ortaya çıkardı. Roma döneminden yaşamış olan tanınmış kişilerin anıt mezarları ve imparator mühürlerinin ardından şimdi de antik kentte Roma lejyonerlerinin donatımına ait parçalar gün ışığına çıkarıldı. Bulunan parçaların Perperikon'un en parlak dönemini yaşadığı ve güçlü bir garnizon tarafından korunduğu milattan sonra 3. ve 4. yüzyıllardan kalma olduğu belirtildi. Hasta tipi bir mızrak ucu, bir kazma ve bir dolabra bulundu. Buluntulardan ikisine Perperikon çevresinde, üçüncüsüne ise şu anda ortaya çıkarılan bir yapının içinde rastlandı. Kazı işlerini yöneten Profesör Nikolay Ufçarov, Benere muhabiri Valya Apostolova'yı konuşurken şunları anlattı.
1: Става дума за най-важният инструмент на римският легионер. По-важен казват от меча, защото римският легионер, освен войник, е бил и строител, архитект, проправил пътища, правил...
0: Рома легионери için en önemli alet söz konusu. Kılıçtan bile daha önemli olduğu söylenir. Roma legionerleri asker olmanın dışında inşaat ve mimarlık işlerini de yaptıkları, yollar açıp kamplar kurdukları için bir tarafı balta, diğer tarafı ise farklı modellerde kazma, keser veya burada gördüğümüz gibi çekiç şeklinde olan dolabra saha işleri için kullanılırdı diyen Profesör Ovçarov, dolabranın el aleti olmanın dışında silah olarak da kullanıldığını belirtti.
1: Както е бил случаято 28-ма година от новата ера, едно въстание на галските гладиатори, което римляните трябвало да потушават.
0: Örneğin, milattan sonra 28 yılında Romalılar Galyalı gladiyatör ayaklanmasını bastırırken güçlü iş aracı olan dolabraların gladiyatörlere karşı en etkili silah olduğu ortaya çıkmıştı. Sözlerini kullandı Ovçarov. Çok iyi korunmuş olan yeni bulguların Perperikon'un çözülmesine yeni detaylar katıyor. Arkeologların çalışmaları Ekim ayının başına kadar devam ediyor. Sınır polisi Kapitan Andreevo ve Lesovo sınır kapılarında Türkiye yönünde çıkış yapan tır trafiğinin yoğun olduğu bilgisini verdi. Ülkenin diğer tüm hudut kapıları ile geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Trafik polisi tarafından yapılan açıklamada son bir günde ülkede toplam 31 ciddi trafik kazasının meydana geldiğini, 34 kişinin yaralandığını belirtti. İtfaiye güvenliği ve sivil savunma ise son 24 saatte ülkede toplam 137 yangının söndürüldüğünü, doğrudan maddi hasara yol açan yangın sayısının 26 olduğunu, 11 yangının konutlarda, 1 yangının sanayide, 6 yangının taşıt araçlarında ve 1 yangının da ormanlık arazide meydana geldiğini belirtirdi. Hava durumu. Yarın sabah ülke genelinde en düşük hava sıcaklığı 11 ila 16 derece arasında değişirken ovalık yerlerde ise 7 ila 10 derece arasında olacak. Gün içinde güneşli hava etkili olacak. Öğleden sonra özellikle ülkenin batısında yer alan dağlık kesimlerde olmak üzere bulutluluk yer yer geçici olarak artacak ve kısa süreli yağışlar düşecek. Doğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek sıcaklıklar 27 ila 32 derece arasında değişirken başkentte 28 derece olacak. Karadeniz'de güneşli hava hakim olacak. En yüksek hava sıcaklığı 24 ila 26 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 23-24 derece olacak. Dağlık yerlerde de güneşli hava görülecek. Batıda yer alan masiflerde öğle saatlerinde çok bulutlu hava ve kısa süreli yağışlar etkili olacak. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 22-2000 metrelerde 14 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.

0: getirdikleri.
1: Günün getirdikleri.
2: Akşam yayınımız Günün Getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Willy Gılıbuf ile birlikte önümüzdeki dakikalarda size eşlik etmeye devam edeceğiz. Günün Getirdikleri programında bu akşam doğal gaz fiyatlarında beklenen yaklaşık %6'lık artıştan, Troyan ve Oreşak'ta renkli etkinliklerle kutlanacak Erik Rakısı Festivali'nden ve Varna'da tiyatro severleri buluşturacak Uluslararası Festival'den ayrıntılar paylaşacağız. Bir şarkı arası ve sonra burada sizleri bekliyor olacağız. Bizimle kalın.

Değerli dinleyiciler, Bulgaristan'ın kamu doğal gaz tedarikçisi Bulgargaz, erişim ve iletim ücretleri, özel tüketim vergisi ve KDV hariç Ekim ayı için megawatt saat başına 44 avro 8 sent tutarında toplam doğal gaz fiyatı teklif etti. Şirket başvuruyu Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu'na sundu. Başvuru düzenleyici kurumun internet sitesinde yayımlandı. Önerilen fiyat Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu tarafından Eylül ayı için onaylanan megawatt saat başına 41 avro 60 sent seviyesindeki fiyattan %5,96 daha yüksek. Doğalgaz fiyatı Eylül ayında %5,5 artmıştı. Önerilen doğalgaz fiyatı gaz iletim şebekelerinin giriş noktalarındaki gaz alım maliyetlerini ve kamu tedarik faaliyetine ait operasyonel giderleri kapsamaktadır. Ayrıca Bulgargaz'ın Çiren yeraltı gaz depolama tesisinde acil durum eylem planı kapsamındaki yükümlülüklerine uygun olarak bu gaz miktarının depolama maliyetlerini karşılayan bir finansman mekanizması da içermektedir. Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu'nun başvuruyu açık oturumda değerlendirmesi bekleniyor. Ekim ayı gaz fiyatına ilişkin nihai karar ise kapalı oturumda alınacaktır.

yakınındaki Oreşak Köyü 19 ila 22 Eylül tarihleri arasında 33. Bulgar Erik Rakısı Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Festival boyunca yöresel yemeklerin tadımı ve mutfak standları, eğlenceli yarışmalar, folklor gruplarının dans gösterileri, konserler ve geleneksel el sanatları atölyeleri düzenlenecek. Troyan'daki etkinlikler 19 Eylül'de şenlikli geçit töreniyle başlayacak. 20 Eylül'de en iyi ev yapımı erik rakısı yarışması düzenlenecek. Gün boyunca Troyan Geleneksel El Sanatları ve Uygulamalı Sanatlar Müzesi koleksiyonundan geleneksel seramik rakı kapları sergilenip tanıtılacak, halk oyunları ve müzik toplulukları sahne alacak. Günün sonunda akşam saat 21'de Bulgar pop sanatçısı Papi Hans konser verecek. 21 Eylül'de ziyaretçiler Troyan çevresindeki köylerin geleneksel yemeklerini tadabilecek ve kokteyl yapımı ustalık sınıfına katılabilecekler. Festival 22 Eylül'de Bulgaristan'ın bağımsızlık gününde doruk noktasına ulaşacak. Villa Vanna Anıt Kompleksi'nde geleneksel çelenk koyma töreninin ardından kutlamalar, Kotel Filip Kutev Ulusal Halk Sanatları Okulu öğrencilerinin gösterisiyle devam edecek. Festival süresince Troya'nın şehir merkezinde ülkenin dört bir yanından gelen ustaların geleneksel Bulgar el sanatlarını sergileyeceği Zanaatlar Sokağı açılacak. Bugünlerde Troyan sakinleri ve misafirleri iki sıra dışı yarışmaya katılma fırsatı bulacaklar. 33 gram rakıyı tam doldurma adlı yarışmada katılımcıların tam olarak 33 gram erik rakısını bardağa hatasız doldurması var. 33 gram rakıyı tam doldurma adlı yarışmada katılımcıların tam olarak 33 gram erik rakısını bardağa hatasız doldurması gerekecek. Troyan Triatlonu ise iki kişilik takımlara üç ardışık etapta esprili bir yarışma sunacak. İlk etapta takımdaki bir yarışmacının gözleri bağlı iken takım arkadaşının yönlendirmesiyle masanın üzerindeki erik reçelli bir dilim ekmeği bulup yemeye çalışacak. Ardından takımlar çuvalda zıplayarak bitiş çizgisine ulaştıktan sonra 3. etapta Troyan finalini bir bardak erik rakısıyla tamamlayacak.

Varna Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nin ikincisi 23 ila 28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Stoyan Bocvarov Dramatik Tiyatrosu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivalin ana programında Bulgaristan ve yurt dışından tiyatroların öne çıkan yenilikçi sahne performansları yer alırken, yan programda ise atölye çalışmaları, sergiler, kitap tanıtımları ve tematik tartışmalar düzenlenecek. Tiyatro heyecanlanıyor festivali, seyircileri Bulgaristan ve Avrupa'daki tiyatro topluluklarının güncel yapımlarıyla buluşturmayı amaçlıyor. 2026 yılı programında 6 Bulgar ve 4 yabancı oyun olmak üzere toplam 10 oyun sergilenecek. Festivalin en dikkat çeken uluslararası katılımcısı dünyaca ünlü yönetmen Gabor Tompa ve Yojen Ionesco'nun başyapıtı Kral Ölüyor oyunuyla Varna'ya gelecek olan Romanya'nın Kluj kentindeki Macar tiyatrosudur. Hırvatistan'ın Varaždin Ulusal Tiyatrosu ise Sofokles'in Elektra adlı eserinden uyarlanan Oresta'yı Beklemek adlı oyunu sahnelenecek. Türkiye, Göçmen Hayalperestler Trupası adlı oyunuyla Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu tarafından temsil edilecek. İtalyan Aria Tiyatro topluluğu ise Alberto Giusta'nın yönettiği Rita adlı oyunu sahnelenecek. Eşlik eden programda Sanford Meisner tekniğiyle çalışan ünlü yönetmen ve eğitmen Piko Berkovic'in yöneteceği oyunculuk ustalık atölyesi yer alacak. Teya Denolubova ve Boris Dalchev ise oyun yazarlığı ve sahne tasarımı konulu atölye çalışmalarını yürütecek.

0: Evet, eğitim ve öğretim yılı başladı. Küçük ya da büyük sınıfta olsun, okullu çocuklar matematikten yabancı dillere kadar birçok derste, birçok konuda bilgi edinmek, öğrenmek ve keşfetmek için kolları sıvadı. Bazı okullarda ana dili dersi verilir, bazılarında verilmez ama radyomuzun okullu çocuklara yönelik programı Türk kökenli öğrenciler için birebirdir. Sibel abla bu hafta hazırladığı yeni programda bilgisayarların tarihini kodu ediyor. Birbirinden ilginç bilgileri soru cevap şeklinde hem ilginç hem eğlenceli bir şekilde bülbül gibi sunan Sibel abla konuya uygun çocuk şarkılarını da büyük titizlikle seçti. Pazar günü saat 13'te başlayan çocuk programımızı çocuk ve torunlarınızla birlikte dinlemeyi sakın kaçırmayın dedikten sonra böylece günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Cuma öğleden sonra programının bir bölümünün tekrarıyla devam ediyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
2: Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor, günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha Cuma öğleden sonra programını dinlemektesiniz ve ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Bugün de sizlerle inşallah güzel bir program yapmayı ümit ediyorum. Elimizden geldiğince çalışacağız. Faydalı olmasını da Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Zaman zaman değerlerimizle ilgili

ahlaki özelliklerle ilgili olumlu veya olumsuz ahlaki durumlarla ilgili programlar yapıyoruz değerli dinleyiciler. Çünkü

Çünkü işin özü ahlaktır. İnsanın özü ahlakında görülür. Biz ne kadar da kalbim temiz, işte ben çok iyi bir insanım, çok dindar birisiyim vesaire desek de bizim esas miyarımız veya bizim kalitemizi gösteren kıraatımız ahlaki davranışlarımızdadır. Orada gizlidir. Ahlakımız, ahlaki tutumlarımız bizim kaç para ettiğimizi gösteren özelliklerimizdir. Onun için zaman zaman bu hususlara değiniyoruz ki dinimiz de, İslam dini de bu konulara son derece önem veren bir dindir. Hani Peygamber Efendimiz, ben güzel ahlakı, güzel ahlaki değerleri tamamlamak üzere gönderildim diyerek bizlere bunun ne kadar önemli olduğunu açıklamıştır. Yani Peygamber Efendimizin gönderiliş amacı ahlaki değerleri tamamlamak. Dolayısıyla bizim gibi Hazreti Muhammed Mustafa'ya ümmet olma iddiasında olanlar da elimizden geldiğince Peygamber Efendimizin yolundan yürümeliyiz. Onu numune-i imtisal, eski tabirle örnek olarak görmeliyiz. Kendisine benzemeye çalışmalıyız ki bizler de onun bulunmuş olduğu yüksek mertebeden birazcık olsun nasibimize düşeni alalım. Bizler de o yüksek mertebeden, o yüksek mertebenin güzelliklerinden birazcık olsun istifade edelim. Bu sebeple değerli dinleyiciler, bugünkü programımızda insanı yakıp bitiren bir hastalığı, haset konusunu, kıskançlık konusunu veya çekememezlik konusunu ele alacağız. Çünkü tarih boyunca insan genellikle ne çektiyse bu hastalıktan, bu manevi, bu ruhi hastalıktan çekmiştir. Onun için bu konuyu biraz İslami bakış açısıyla irdelemeye çalışacağız. Kıymetli dinleyiciler, İslami bir kavram olan haset konusunu ele alıyoruz. İslami bir kavram dediğimizde de pek tabii ki Kur'ani boyutuyla, nebevi boyutuyla, yani Peygamber Efendimizin bizlere mirası açısından, yani sünneti açısından konuyu ele almaya çalışacağız. Ancak haset konusu bir ahlak problemidir. Aynı zamanda bazı ilim adamlarına göre, özellikle İslami camiada, İslam dünyasındaki ilim adamlarına göre, ama sadece İslam dünyasında değil, birçok psikologlara göre de aynı zamanda psikolojik bir problemdir. O yüzden farklı açılardan konuya değinmeye çalışacağız. Haset Arapça bir kelime. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Haset aslında Türkçe'ye

Haset zaman zaman cimrilikle de etkileşim içerisinde olabilir. O ayrı bir konu. Çekememezlik, yani daha doğrusu belki de yani kıskançlıktan ziyade bizim daha iyi anlayabileceğimiz çekememezlik. Birisinde var olan bir şeyden dolayı o insanı çekememek. İşte kavram olarak da yani bir terim olarak ıstılahi anlamda ise birinin sahip olduğu nimetin zevalini arzulamaktır. Birinin sahip olduğu nimetin gitmesini istemektir. Yani o nimetin onda olmamasını istemektir. Bakın kendimize istemiyoruz. Karşımızdaki bir insan var. Onun elinde bir nimet var. Diyelim ki zeki bir insan veya akıllı bir insan veya ilim sahibi bir insan veya mal sahibi bir insan. Böyle bir insanın elindeki o malın, o zekanın, o ilmin, bilginin kendimizde olmasını istemiyoruz da ondan gitmesini istiyoruz. Ha, biz onun kendimizde olmasını da isteriz ama öncelikli hedefimiz, öncelikli arzumuz onun elinden gitmesidir. Yani o nimetin ondan gitmesidir. Veya komşumuzda bir tavuk var. Biz komşumuzdaki o tavuğu demiyoruz ki bende de bir tavuk olsun, onda da bir tavuk olsun. Onun tavuğu ölsün, onun tavuğu yok olsun. Yani öyle bir şeyden söz ediyoruz. Hani meşhur hikayedir. Adamın birisine sormuşlar. Sana daha doğrusu teklif etmişler. Demişler ki sana öyle bir şey vereceğiz ki komşuna onun iki katını vereceğiz. Sen bizden öyle bir şey iste ki ama bil ki aynı zamanda komşuna onu iki katını vereceğiz. Sen bizden 1.000 euro istersen komşuna sana 1.000 vereceğiz ama komşuna 2.000 vereceğiz. Sen bizden 1 kilo altın istersen komşuna 2 kilo altın vereceğiz. Sana da 1 kilo vereceğiz. Sana da vereceğiz. O zaman adam ne der? Benim bir gözümü çıkarın der. Düşünebiliyor musunuz? Benim bir gözümü çıkarın. Niye? Çünkü o zaman komşumun iki gözünü çıkaracaksınız. Yani haset öyle bir şey. Bu çekememezlik, bu kıskançlık işte böyle bir patolojik duruma dönüşebiliyor. Ve bunu da hiç de aşırı bir şey olarak görmemek lazım değerli dinleyiciler. Hani ya bu kadar da olmaz oluyor. Tarih boyunca insanlara baktığımızda biz bunun hakikaten olduğunu görüyoruz. Şimdi böyle bir tanımlamayı yaptıktan sonra yani haset kavramının, çekememezliğin birinin sahip olduğu bir nimetin elinden gitmesini istemek şeklinde tanımladıktan sonra bunun İslami kaynaklarda nasıl değerlendirildiğini görmemiz gerekiyor. Öncelikle şunu belirtelim ki genel bir bakış açısıyla bakıldığında İslam ahlak kaynakları hasedi, çekememezliği kötülüğün başlıca sebepleri arasında görmektedir. Yani haset kötülüğün başlıca sebepleri arasında görülmektedir. Aynı zamanda bir tür ruh hastalığı olarak kabul edilmektedir. Çünkü bu insanın tabiatındaki bencilliği, egoizmi ortaya koymaktadır. İnsanın tabiatında bu vardır. Ve bu bencillik eğiliminden dolayı başkalarının kendisinden fazla bir şeye sahip olması, kendisinden üstün bir durumda olması kendisini rahatsız etmektedir. Buna tahammül edememektedir. Bu da onu bir takım olumsuz düşüncelere, olumsuz duygulara sevk etmektedir. Hatta bunalıma sokmaktadır. İslam ahlakçıları konuyu bu şekilde ele almaktadır. Aynı şekilde bunun devamında da

eğer söylemek gerekirse daha şimdiden, Kur'an-ı Kerim bizlere hasetçinin şerrinden Cenab-ı Allah'a sığınmayı emretmektedir. Bu da hasedin ne kadar kötü bir şey olduğunu, kötü bir duygu olduğunu, kötü bir ahlaki özellik olduğunu, yıkıcı, yakıcı bir ahlaki özellik olduğunu bizlere açıkça bildirmektedir. Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen, Abdullah İbni Mes'ud'un Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle demektedir Peygamber Efendimiz. Bütün hastalıkların, bütün hataların, manevi hastalıkların, bütün hataların, bütün günahların aslı üçtür. Birincisi kibirdir diyor Peygamber Efendimiz. İkincisi hırstır. Üçüncüsü de hasettir. Kibir diyor Peygamber Efendimiz. İblisi Allah Teala emretmesine rağmen, secde etmesine rağmen Hazreti Adem'e secde ettirmeyen duygudur kibir. Büyüklük. Büyüklük taslamak. Ben senden üstünüm dedi şeytan. Ve Hazreti Adem'e secde etmedi. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'a isyan etti. Çünkü secde etmesini isteyen Cenab-ı Allah'tı. İkincisi hırs diyor Peygamber Efendimiz. Hırs da yani bir şeyi çok arzu etmek, aşırı istemek, aşırı arzu etmek. Bu da Hazreti Adem'e cennette yasak olan, ağaca dokunmasıyla, yasak olan meyveden yemesiyle cennetten çıkarılmasına sebep oldu. Yeryüzüne inmesine sebep oldu. Hırs. Hırsına kapıldı Hazreti Adem ve ondan sonra yani yenildi. Yenildiği için de cennetten çıkarıldı. Üçüncüsü ise haset. Yani bütün hataların temelinde aslında bunlar var diyor Peygamber Efendimiz. Yani üçüncüsü de hasetçiliktir. Hasettir, kıskançlıktır. Bu da yeryüzündeki ilk cinayetin işlemesine sebep oldu. Hatırlayın Kabil'le Habil'in olayını. Kabil kardeşi Habil'i, ikiz eşi yani kardeşi Habil'i kıskandığı için, ekizi değil de kardeşi. Kardeşi Habil'i kıskandığı için tuttu sonunda o kadar ileri gitti ki kardeşini öldürdü. Ve yeryüzünde bütün katliamların, bütün ölümlerin, öldürmelerin, katil olaylarının ilk müsebbibi olmuş oldu. Bakın bu kadar kötü bir davranışa sevk etti haset insanı. İşte onun için haset İslam ahlakçıları tarafından çok geniş bir şekilde değerlendirilmiş ve sebepleri, sonuçları da ortaya konarak bununla mücadele edilmesi gerektiği, insanın huzurlu bir hayat sürebilmesi için, kendisini yakıp bitirmemesi için, yıkmaması için, yakıp yıkıp bitirmemesi için bu hastalığı tedavi etmesi gerektiği yönünde çok ciddi çalışmaları olmuştur. Değerli dinleyiciler, haset konusuna İslami perspektiften bakıyoruz. Bir ahlak konusu, bir insanlık problemi olan haset konusu Kur'an-ı Kerim'de nasıl ele alınıyor? Peygamber Efendimiz konuya nasıl yaklaşıyor? Bu hususta birkaç noktaya değineceğiz. Özellikle başta da ifade ettiğimiz gibi tekrar vurgulamak gerekiyor. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in kısa surelerinden birisinde bizlere bir emirde bulunuyor, emrediyor. Ve diyor ki Cenab-ı Allah sabahın Rabbine sığınırım. Peygamber Efendimiz'e diyor ki de ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sabahın Rabbine sığınırım. Bir

de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden Rabbime sığınırım de diyor. Burada hasidin ize hased ifadesi geçiyor. Yani hepimizin bildiği kul eûzu bi rabbil felak. Yani Felak suresi. Felak geceyi gündüzden ayıran, o yaran bir anlamda sabaha çıkarma olayını ifade ediyor. Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e birkaç olumsuz şeyden kendisine sığınmasını emrediyor. Bunların arasında da kıskançlıkla ilgili bir nokta var. Hasetlikle ilgili bir nokta var. Bir de haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden, haset eden kişinin şerrinden Allah'a sığın diyor. Ve Peygamber Efendimiz de bize bir sünnet olarak sabah akşam her zaman Felak suresini okumayı hediye ediyor. Sadece Felak değil tabii, bir de Nas, bunlar muavvizeteyn, sığınma sureleri. Onun için insan her sıkıntılı anında, her problemle karşılaştığında, hatta karşılaşmadığında, manevi bir takım olumsuz duygular yaşadığında her zaman bu sureleri okumalıdır. Yani insan hani bazen gidiliyor işte hocaya okunmaya. Bunları okursak hiç hocaya okunmaya vesaire ihtiyaç duyulmayacak. Sabah akşam ve dilimiz döndüğünce kul eûzu bi rabbil felak ve nas'ı okumaya gayret edelim. Çünkü Cenab-ı Allah bunu Peygamber Efendimiz'e emrediyor. Yani bizim bazı hastalıklarımızı bilemiyoruz neden olduğunu. Yani bu bir olumsuz bir enerji birikmesi oluyor. Bu da bazen kötü bir bakıştan olabilir, kötü bir duygunun bize yansımasından olabilir. Başka bir kötülük gördüğümüz veya görmediğimiz bir takım kötülükler olabilir. Bu bizim için son derece önemli bir ayet-i kerime. Ama bununla birlikte Cenab-ı Allah Bakara suresinde, değerli dinleyiciler, Bakara suresinin 109. ayetinde de hasetçilerden bahsediyor. Ancak bu defa doğrudan inançla ilgili hasetin ne kadar derin boyutunun olabileceğini, ne kadar tehlikeli sulara girebileceğini bizlere ifade ediyor. Ayet-i kerimede Cenab-ı Allah diyor ki, ehli kitaptan çoğu, yani Yahudi, Hristiyan ve Sabiler'den çoğu, buradaki ifade ehli kitap ifadesi. Yani Cenab-ı Allah kendilerine kitap göndermiş ama belli bir zaman sonra o kitapları tahrif etmişler. Buna da rağmen o kitaplardaki bazı hakikatlere uyan kişilerin çoğu diyor Cenab-ı Allah. Hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra sırf içlerindeki haset duygusundan ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine de siz Allah hükmünü ortaya koyuncaya kadar affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Bütün ayeti okudum. Bu ayeti kerimede aslında Cenab-ı Allah, yani Bakara suresinde şeyi anlatıyor. Peygamber Efendimizin İslam'ı tebliğ etmesini, Peygamber Efendimizin nübüvvetini ve ona karşı konulan tepkileri. Tabii farklı kişiler farklı sebeplerle Peygamber Efendimiz'e karşı geldiler. Bazıları Peygamber Efendimiz'in söylediğin doğru olduğunu bilmekle beraber maddi çıkarlarından dolayı kabul etmediler. Bazıları bir takım özel sebeplerden dolayı kabul etmediler. Bazılarının kalpleri mühürlü kabul etmedi. Bazıları da işte ehli kitaptan bazıları diyor. Bütün hepsini değil, bazıları hakikat kendilerine açık olmasına rağmen, açıkça beyan edilmesine rağmen ki Yahudiler de Hristiyanlar da o dönemde Peygamber Efendimiz geldiğinde bir peygamber bekliyorlardı ve onun Hazreti Muhammed'in taşıdığı özelliklere sahip olduğunu görüyorlardı. Ama içlerindeki haset, yani bu

Özellikle Yahudilerde bu son peygamber bizden olacak düşüncesi vardı. Bu bizden olması gerekiyor. Yahudilerden olması. Onun için Peygamber Efendimiz'e hasetten dolayı kabul etmediler bir. Kabul etmemekle birlikte Peygamber Efendimiz'in etrafındaki insanları da dinden vazgeçirmeye çalıştılar. Görebiliyor musunuz? Haset nasıl bir şeye sevk ediyor insanı? Yani hakikati gizlemeye, hakikati reddetmeye sebep oluyor. Hakikati reddetmekten de öte, hakikatin başkalarına ulaşmasına da mani olmaya, engel olmaya sevk ediyor. Bu hasedin ne kadar büyük bir sorun olduğunu, ne kadar büyük bir sorun

sorun olduğunu bizlere gösteriyor. Nitekim sufiler de, sufi bakış açısıyla, tasavvuf büyüklerinin bakış açısıyla da haset Allah'ı inkar etmek anlamına geliyor. Bakın çok dikkat edin. Sufiler hasedi Allah Teala'yı inkar etmek şeklinde yorumluyorlar bazı sufiler. Niye? Çünkü Cenab-ı Allah bir taksimde bulunmuş, bir şey vermiş insanlara, paylaştırmış bir şeyleri. Hasetçi bundan razı olmuyor. Allah'ın taksimine karşı geliyor. Yani Cenab-ı Allah'ın taksim etme gücünü, taksim etme hükmünü sorguluyor. Dolayısıyla bir isyana düşüyor, bir inanç zayıflığı olduğunu gösteriyor diyor sufiler. Biz bunu az önceki ayette de benzer bir durumu, tabii farklı bir açıdan görüyoruz. Yani hakikattir, evet bu doğrudur, Hazreti Muhammed hiç yalan söylememiştir demelerine rağmen, o çok güvenilir bir insandır demelerine rağmen ve söylediklerinde bir çelişki bulamamalarına rağmen, söyledikleri kendilerini mest ettiği halde, yani kabul ettikleri halde bunu ikrar edemiyorlar, itiraf edemiyorlar ve hasetlerinden dolayı inkar ediyorlar. İnkar etmekle kalmayıp başkalarını da o hakikate erişmesinler diye engel oluyorlar. İşte haset böyle sorunlu ahlaki bir problem olarak, yani insanın dünyasını da ahiretini de perişan eden bir sorun olarak karşımıza çıkıyor Kur'ani perspektiften baktığımızda. Peygamber Efendimiz nasıl bakıyor olaya? Peygamber Efendimizin olaya bakışı ise bir taraftan olumsuz bir bakış açısı var. Bir de farklı bir bakış açısı da olumlu bir bakış açısı. Ama bunların ne olduğunu biraz sonra açıklayacağız. Kıymetli dinleyiciler, Peygamber Efendimiz haset olayına bir taraftan bakınca olumsuz bir yaklaşım sergiliyor. Bir taraftan bakınca da bu ama istisnadır, olumlu bir yaklaşımla olayı değerlendiriyor. Bu olumlu yaklaşım bizi çok ümitlendirmesin, hasetçileri, haset duygusu içinde olan insanları çok umutlandırmasın bizi, çünkü o farklı bir olay. Onu da açıklayacağız. Veya şöyle diyelim, oradan başlayalım. Aslında haset Peygamber Efendimizin sünnetini incelediğimizde, hadislerini incelediğimizde haset tamamen olumsuz bir olay. Olumsuz bir duygunun tetiklediği bir takım davranışlar haset. Yani olumsuz duygu. Ancak olumlu bir tarafı var. Buna da aslında bunu da biz Türkçemizde, gerek Arapçada gerekse Türkçemizde farklı bir kelimeyle ifade ediyoruz. Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin hadislerinde haset olarak geçse de bu Türkçede imrenmek diyoruz. Veya gıpta diyoruz. Ya da hayırda rekabet olarak gördüğümüz bir olumlu yaklaşım var hasede. Bunu da Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde, hatta iki farklı rivayetler var. İki hadis-i şerifini özellikle paylaşacağım. Diyor ki Peygamber Efendimiz, yalnız şu iki kişiye gıpta edilmelidir. Yani yalnız şu iki kişiye haset edilmelidir. İfade bu. Biz bunu gıpta diye anlıyoruz. Yalnız şu iki kişiye imrenilmelidir diye anlıyoruz. Kimmiş bu iki kişi? Birisi Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse. Allah kendisine mal vermiş ve Allah yolunda harcıyor. İkincisi de Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimsedir. Burada aslında farklı hadislerin aynı şekilde, aynı yerde değerlendirilmesini görüyoruz. Yani ilim,
1.

mal sahibi, iki ilim sahibi ve bunlara sahip olan kişi eğer Allah yolunda malını harcarsa, ilmiyle de doğru bir şekilde hükmederse, doğru kararlar alırsa ve ilmini başkalarıyla paylaşırsa, başkalarına öğretirse bu kişilere haset edilebilir. Bunları çekemeyebilirsiniz. Ama bu olumlu anlamda imrenebilirsiniz. Keşke bu bende de olsa ben de bunu yapabilsem anlamında. Başka türlü hasedin, çekememezliğin her türlüsü yasaklanmıştır. Çünkü Peygamber Efendimizin ifadesiyle haset bir kulun kalbinde imanla bir araya gelemez. Dikkat edin. Bir kulun kalbinde imanla haset bir arada bulunmaz diyor Peygamber Efendimiz. Biz eğer iman sahibi isek kalbimizde hasede yer kalmamış demektir. Eğer kalbimizde haset varsa imanımızda sorun var demektir. Az önce ifade ettik, sufiler bu açıdan olaya baktıklarında hasedi bir imani problem, inkar problemi olarak görmektedirler. Diğer bir husus, Peygamber Efendimizin dilinden diyor ki haset ateşin odunu yakıp yediği gibi insanın iyiliklerini yakıp yer. Odunu ateşe atarsanız ne olur? Yanar, kül olur. Bir şey kalmaz. Biraz ısınırsınız, ondan sonra bir şey kalmaz. Haset de ancak sizi evet ısıtır biraz, böyle hırslandırır, sizi böyle içinizi kabartır, kaynatır ama hiçbir şey kazanmazsınız bundan. Sadece kaybedersiniz, iyiliklerinizi yok eder ve iç dünyanızı karartır, hayatınızı huzursuzlaştırır, ahiretinizi berbat eder. Onun için Müslüman hasetten, haset duygusundan olabildiğince kaçmalı. Aynı zamanda hasetçinin bazı olumsuz davranışlarından ve olumsuz duygularından ve ortaya attığı negatif enerjiden de olabildiğince uzak durmalıdır. Peygamber Efendimiz diğer bir hadis-i şeriflerinde ise diyor ki, dedikodularının peşine düşmeyin, kusur araştırmayın, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, kin gütmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bakın burada kardeş olmak için bazı hususları bizlere Peygamber Efendimiz hatırlatıyor ve bunlar arasında haset etmemek de var. Biz eğer haset edersek kardeşliğimiz de zedelenir. Kardeşliğimiz zedelendiğinde bizim gücümüz gider, toplumumuz zayıflar. Onun için bizler Peygamber Efendimizin bu uyarılarını dikkate alalım ki hem hayatımızda huzur olsun, hem olumlu bir enerji saçalım etrafa, hem de Cenab-ı Allah hayatımıza da bereket versin, ömrümüze de bereket versin. Bunu söylerken bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum değerli dinleyiciler. Meşhur Esma'i diye bir büyüğümüz var, İslam büyüğü var, Esma'i. O bir olay naklediyor. 120 yaşına gelmiş bir bedeviyi görürler ve kendisine sorarlar. 120 yaşında bir bedevi, çölde yaşayan bir insan. Derler ki sen bu yaşa kadar nasıl geldin? Yani 120 yaşına kadar bu dünyada nasıl kaldın? O da der ki ben haset etmeyi bir tarafa bıraktım. Yani çekememezlik duygusunu içimden sildim, çıkardım. Onun için bu yaşa kadar kaldım. Haset etmezseniz emin olun uzun yaşarsınız. Tabii takdir Allah'ın ama haset insanı rahat bırakmaz. Rahat bırakmayan insan telaşlı olur. Telaşlı olan insan stresli olur. Stresli olan insan da hasta olur. Bunun tersini yaptığımızda haset etmezseniz, hiç kimsenin etlisine sütlüsüne çekememezlikten dolayı karışmazsanız o zaman huzurlu olursunuz, huzurlu

olduğunuzda stres yaşamazsınız, mutlu olursunuz, mutlu olduğunuzda mutluluk saçarsınız. Aynı zamanda da Cenab-ı Allah sizlere uzun bir ömür takdir eder. Değerli dinleyiciler, haset konusunu İslami bakış açısıyla ele almaya çalışıyoruz. Bu sebeple Kur'an ve sünnet boyutuna kısaca değinmeye çalıştık. Şimdi birazcık da çok geniş bir konu olan ahlaki ve psikolojik boyutuna olayın değinelim. Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor. Ahlak, İslam ahlakçıları ve İslam ruhiyatı yani psikolojisiyle ilgilenenler haset konusunu her zaman geniş bir şekilde ele almışlardır. Şimdiye kadar saymış olduğumuz hususları da göz önünde bulunduran İslam ahlakçıları, İslam ruhiyatçıları, mutasavvıflar ve bunların başında işte Maverdi, Muhasibi, İmam Gazali, Ebu Bekir Errazi gibi ilim adamları, Ragıp el-İsfahani gibi çok yönlü bir ilim adamı, hasedi genellikle mesleki, iktisadi, yani ekonomik, ilmi, siyasi, sosyal ve medeni ilişkiler bulunan insanlarda baş gösterdiğini, yani bu tür ilişkiler içerisinde olan insanların bu duyguları yaşadığını belirtmişlerdir. Yani bir insan kapalı yaşarsa onda böyle bir şey bulamazsınız. Haset olmaz. Kapalıdır, tek başınadır. Ama bir meslek icra ediyorsa, bir ilim sahibi ise, yani meslekte arkadaşını çekemez. İlimle ilgili bir meslektaşını yine veya bir alimi çekemez. Siyasi ortamda haset çoktur. Yine iktisadi ortamda, yani paranın döndüğü yerlerde, sosyal ilişkilerde, medeni ilişkilerde, bazen işte yakın akrabalar arasında bile biz bunu görüyoruz. Bütün bunları göz önünde bulunduran İslam alimleri ayet ve hadislere de dayanarak olayı psikolojik ve sosyal boyutlarıyla incelemişler. Bunların zararlarını göz önüne alarak bazı olumsuz yönlerini ön plana da çıkararak hasetin haram bir duygu olduğunu, yani haram olduğunu, haset etmenin haram olduğunu ifade etmişlerdir. Yani bunun temelinde bir duygu vardır fakat haset davranışa dönüşmektedir. Bunun etkileri vardır. Onun için İslam alimleri farklı zamanlarda farklı şekillerde haset duygusunu ve onun doğurduğu sorunları dile getirmişlerdir. Bunların sebepleri arasında özellikle Ebu Bekir Errazi ve Gazali düşmanlık ve kin görmektedir. Yani temel sebebi düşmanlık ve kindir hasedin. Aynı zamanda üstünlük duygusu, kibir, böbürlenme ve kendini beğenme. İstenen şeylerin insanda olmaması veya elinden çıkmasından korku duyması, yani mahrum kalacağından korku duyması, makam ve mevki tutkusu gibi sorunlar temelinde vardır hasedin. Aynı zamanda haset bazen bu tür sorunları da tetiklemektedir. Ve İslam alimleri şunu der: hasedi tamamen yok etmek mümkün değil. Hasedi tamamen, herkesten tamamen hasedi yok edemezsiniz. Fakat kişi aklı ve dininin emirlerine uyarak bu duyguyu, haset duygusunu belirli ölçüde kontrol edebilir. Onun etkilerini, zararlarını azaltabilir. İşte bunun için yapması gereken de yine Ebu Bekir Errazi, ki kendisi hem bir doktordur,

hem de bir felsefecidir. Bunun temelinde bir, yani hasedi yok etmek için bir, ilim gerekiyor. Yani hasedin ne olduğunu, sebeplerin ne olduğunu ve dünyevi ve uhrevi zararların ne olduğunu anlamak gerekiyor. İkincisi de amel boyutu var. Bu da haset duygusunun tersine davranışlarda bulunmak gerektiğini ve iyilikler yaparak kıskançlık ve çekememezliğin önüne geçilmesini ifade etmektedir. Evet, haset tamamen yok edilemez ama çalışarak, çabalayarak insan kendisini ona karşı immünize edebilir, yani bir bağışıklık kazanabilir. Yeter ki insan bilinçli bir şekilde hareket etsin ve nefsini terbiye etme yönünde gayret etsin ve elinden geldiğince de güzel davranışlarda bulunmaya çabalasın. Bugünlük bu kadar değerli dostlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.